bana ke go tle kitse o kile a nyala ba phela dilemo tse thago le mohatsa a ya ba ba a rohana ka le o da dilemo tse robedi ona jwale a se ya le ka thoko le nyalo mme le takatso ya ha ile yena ka nnete ke o ga nyala fela jalo re ha ke utlwe.